adım kalbime yazılmış, üstü kanımla çizilmiş. Adım kalbime yazılmış, üstü kanımla çizilmiş. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?

varsa helal olsun. Sana gelen bana gelsin. Hakkım varsa helal olsun. Sana gelen bana gelsin. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?

Yeter artık, dön ne olursun. Rezil ettin beni el aleme. Zaten durmadan seni soruyorlar. Bildik, bilmedik konuşuyorlar. Başımı dara sokacaklar sonunda. Sen varsın ya işin içinde. Beni en iyi sende.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.

0: şimdi reklamlar.
1: Bizimle çalışmak ister misiniz? Favori Tekstil'de çalıştırılmak üzere bay bayan makinacılar ve yetiştirilmek üzere çalışma arkadaşları arıyoruz. Firmamızda servis, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. Adres: Çetinkaya Mahallesi, Samsun Sinop Yolu üzeri numara 8 Bafra. Detaylı bilgi için 0362 532 çift 099 0362 532 çift 099.
2: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24 Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
3: Bafra Pideco yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Sertkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pideco. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Çetin Kaya Düğün Sarayı. Yenilenen yüzümüz ve yepyeni konseptimizle siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Çetin Kaya Düğün Sarayı. Hayallerinizin gerçeğe dönüştüğü adres. Bafra Alaçam yolu üzerinde hizmetinizdeyiz. İrtibat 0533 511 40 39.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 67 19, 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Dededen toruna Reşat altını değerinde güven. Usta traktör,

0: Otoservis. Servis. Kalitenin ve son teknolojinin adresi Usta Traktör. Detaylı bilgi ve iletişim 0543 487 55 55. Usta Traktör. Gücünüze güç, emeğinize değer katar.
1: Bafra Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli üyeleri, kıymetli yol arkadaşlarım, 10 yıllık başkanlık tecrübemizle Bafra'mızın ticari geleceğini yine ortak akılla inşa etmek için yola çıkıyoruz. Karma OSB'den Sera OSB'ye kazandırdığımız yatırımları, esnafımız ve sanayicimizle kurduğumuz güçlü bağları aynı inançla daha da ileriye taşımaya hazırız. Güçlü bir Bafra, üreten bir ekonomi ve her zaman yanınızda daima ulaşılabilir bir yönetim için 17 Ekim Cumartesi günü kırmızı listelerde buluşuyoruz.
2: Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Ne hikmede son olacaksın, biliyorum, hatırlamıyorum.

0: Şimdi reklamlar. Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran, ateşten gelen lezzet.
1: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası, Autokale Otoekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Umran Oto Ekspertiz Bafra'da. Sanayi sitesi girişi Tofaş Kavşağı'nda hizmetinizde.
2: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 Yol Mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
3: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar. Bafra Pideco yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Sertkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pideco. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
1: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507-297-0007.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Burası Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yankı Düğün Salonu. Yankı Düğün Salonu. Yenilenen yüzümüz ve profesyonel ekibimizle hizmetinizdeyiz. Yankı Düğün Salonu. Adres: 5 Yol Mevki. Erdinç Ataman. İrtibat: 0535 821 26 16.
2: Buffer Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli üyeleri, kıymetli yol arkadaşlarım, 10 yıllık başkanlık tecrübemizle Buffer'ımızın ticari geleceğini yine ortak akılla inşa etmek için yola çıkıyoruz. Karma OSB'den Sera OSB'ye kazandırdığımız yatırımları, esnafımız ve sanayicimizle kurduğumuz güçlü bağları aynı inançla daha da ileriye taşımaya hazırız. Güçlü bir Buffer, üreten bir ekonomi ve her zaman yanınızda daima ulaşılabilir bir yönetim için 17 Ekim Cumartesi günü kırmızı listelerde buluşuyoruz.
3: Buffer Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Moda.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İstanbul'un Fatih ilçesindeki Balat Çukurbostan Parkı'nda 14 yaşındaki M.İ. su birikintisine basınca elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı. İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı. Sağanak sonrası yaşanan can kaybı, bölgedeki olumsuz hava koşullarının yarattığı riskleri bir kez daha gösterdi. Ticaret Bakanlığı, konut satışları dışındaki taksitli mal ve hizmetlerde taksit sürelerini belirlemek ve ek sınırlamalar getirmek için yeni yetki aldı. Kararlar resmi sitede ve meslek kuruluşlarında ilan edilecek. Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain, deplasmanda Manchester City'yi 4-2 yenerek 6 puana yükseldi. Desire Doğu, Ousmane Dembele, Vitinha ve Magnus Akliuş golleri kaydetti. Haaland ise Manchester City'nin 2 golünü attı. Kahramanmaraş'ta inşaat yanındaki kötü koku nedeniyle 2 okul tedbir amaçlı tahliye edilerek eğitime ara verildi. Gaz sızıntısından etkilenen 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı, çalışma durduruldu ve varile el konuldu.
0: Gıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 mağlup oldu. Tammy Abraham son golü atıp sosyal medyada kartal emojisiyle gönderme yaptı. Nilüfer Belediyespor Eker, Vodafone Sultanlar Ligi 3. haftasında Sinnada Hotels Afyon Belediye Güntaş'ı 3-0 yendi. Maç 77 dakika sürdü. Setler 25-20, 25-20, 25-14 sonuçlandı. Arda Turan, Shakhtar Donetsk teknik direktörü olarak A milli takım iddialarını değerlendirdi. Sahada kalarak kendini geliştirmeyi ve Shakhtar hayallerine bağlı kalmayı istedi.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bbugün dolar 49 lira 42 kuruştan, gram altın ise 6.595 lira 26 kuruştan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu raporuna göre Batı Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu havayla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışları etkili olacak. Zonguldak ve Düzce çevrelerinde yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli, hatta aşırı olabileceği öngörülüyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise bu akşamdan itibaren Doğu Karadeniz iç kesimleriyle Samsun, Tokat, Amasya ve Çorum çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yarın Tokat, Gümüşhane ve Bayburt'ta yer yer kuvvetli olması beklenirken Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar esecek. Samsun'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Ordu'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Sinop'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 19 dereceye ulaşacak. Amasya'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 18 derece olacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin.
6: Şimdi görüşmek reklamlar. Üzere.
7: Bizimle çalışmak ister misiniz? Favori Tekstil'de çalıştırılmak üzere bay bayan makinacılar ve yetiştirilmek üzere çalışma arkadaşları arıyoruz. Firmamızda servis, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. Adres: Çetinkaya Mahallesi, Samsun Sinop Yolu üzeri numara 8 Bafra. Detaylı bilgi için 0362 532 çift 099 0362 532 çift 099.
8: Yoksa siz hala halılarınızı eski usulle mi yıkayanlardansınız?
6: Bu zahmete katlanmayın. Titiz Halı Yıkama Fabrikası, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla halı yıkamada liderliği kimseye kaptırmıyor. Evinizden, iş yerinizden alınan halılarınız son sistem makinalarda yıkanıp, hijyenik bir ortamda kurutulup, ambalajlanıp en kısa sürede adresinize teslim edilir. Halıdır kirlenir, Titiz Halı Yıkama'da temizlenir. Titiz Halı Yıkama, Mevlana Mahallesi, Yeşeren Sokak, numara 2 Bafra'da. İletişim 0362 537 0598 537 0598.
8: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. AutoKale Oto Ekspertiz.
9: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Elektrik işi şakaya gelmez. Elektrikte güvenin adresi Akkul Elektrik. Elektrik tesisatı, arıza, bakım ve onarım işlerinizde profesyonel çözümler, kaliteli işçilik. Elektrikle ilgili neye ihtiyacınız varsa doğru adres belli. Akkul Elektrik, 7/24 hizmetinizde. İşin ehli, güvenin adresi. Adres, Gazi Paşa Mahallesi Türk Ocağı Caddesi, numara 9 Taksim A, Bafra. İletişim, 0537-497-8928. 0537-497-8928.
2: Şimdi Saka mobil uygulamaya özel yeni abonelerin ilk 10 siparişinin her biri 130 lira. Türkiye'nin değerli suyu Saka. Şimdi bak içecek dünyasından siparişleriniz için telefon 0362 542 77 77. 542 77 77. Türkiye'nin değerli suyu Saka. Saka saka saka su.
3: Bafra Pide Co. yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Sertkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pide Co. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Umran Oto Ekspertiz, Bafra'da. Sanayi sitesi girişi Tofaş Kavşağı'nda hizmetinizde.
2: Çetinkaya Düğün Sarayı. Yenilenen yüzümüz ve yepyeni konseptimizle siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Çetinkaya Düğün Sarayı. Hayallerinizin gerçeğe dönüştüğü adres. Bafra Alaçam yolu üzerinde hizmetinizdeyiz. İrtibat 0533 511 40 39.
3: Bafra Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli üyeleri, kıymetli yol arkadaşlarım, 10 yıllık başkanlık tecrübemizle Bafra'mızın ticari geleceğini yine ortak akılla inşa etmek için yola çıkıyoruz. Karma OSB'den Sera OSB'ye kazandırdığımız yatırımları, esnafımız ve sanayicimizle kurduğumuz güçlü bağları aynı inançla daha da ileriye taşımaya hazırız. Güçlü bir Bafra, üreten bir ekonomi ve her zaman yanınızda daima ulaşılabilir bir yönetim için 17 Ekim Cumartesi günü kırmızı listelerde buluşuyoruz.
4: Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İstanbul'un Fatih ilçesindeki Balat Çukurbostan Parkı'nda 14 yaşındaki M.İ. su birikintisine basınca elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı. İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı. Sağanak sonrası yaşanan can kaybı, bölgedeki olumsuz hava koşullarının yarattığı riskleri bir kez daha gösterdi. Ticaret Bakanlığı, konut satışları dışındaki taksitli mal ve hizmetlerde taksit sürelerini belirlemek ve ek sınırlamalar getirmek için yeni yetki aldı. Kararlar resmi sitede ve meslek kuruluşlarında ilan edilecek. Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain, deplasmanda Manchester City'yi 4-2 yenerek 6 puana yükseldi. Desire Doğu, Ousmane Dembele, Vitinha ve Magnus Akliuş golleri kaydetti. Haaland ise Manchester City'nin 2 golünü attı. Kahramanmaraş'ta inşaat yanındaki kötü koku nedeniyle 2 okul tedbir amaçlı tahliye edilerek eğitime ara verildi. Gaz sızıntısından etkilenen 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı, çalışma durduruldu ve varile el konuldu.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 mağlup oldu. Tammy Abraham son golü atıp sosyal medyada kartal emojisiyle gönderme yaptı. Nilüfer Belediyespor Eker, Vodafone Sultanlar Ligi 3. haftasında Sinnada Otels Afyon Belediye Güntaş'ı 3-0 yendi. Maç 77 dakika sürdü. Setler 25-20, 25-20, 25-14 sonuçlandı. Arda Turan, Shakhtar Donetsk teknik direktörü olarak A milli takım iddialarını değerlendirdi. Sahada kalarak kendini geliştirmeyi ve Shakhtar hayallerine bağlı kalmayı istedi.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 42 kuruştan, gram altın ise 6.595 lira 26 kuruştan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
3: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu raporuna göre Batı Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu havayla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışları etkili olacak. Zonguldak ve Düzce çevrelerinde yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli, hatta aşırı olabileceği öngörülüyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise bu akşamdan itibaren Doğu Karadeniz iç kesimleriyle Samsun, Tokat, Amasya ve Çorum çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yarın Tokat, Gümüşhane ve Bayburt'ta yer yer kuvvetli olması beklenirken Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar esecek. Samsun'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Ordu'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Sinop'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 19 dereceye ulaşacak. Amasya'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 18 derece olacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
1: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
4: Şimdi reklamlar.
5: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
6: Bafra'nın Adana'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040. Bay Samet Restoran. Ateşten gelen lezzet.
5: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
4: Reklamları dinlediniz.
7: Gözlerimi açsam düşersin, kalbimin ortasında bir yersin. Onlar konuşur ama sen çok özelsin.

0: güçlü servis. Kalitenin ve son teknolojinin adresi Usta Traktör. Detaylı bilgi ve iletişim 0543 487 55 55. Usta Traktör. Gücünüze güç, emeğinize değer katar. Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 yol mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
1: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda. Radyo Moda.

benim yürek yaram, ey benim gözü karam. Sensizliğin son durağındayım, kazam da sen, belam da sen. Dön gel şu yüzüm gülsün, dön gel ömrüme baharlar gelsin. Dön gel, dön gel.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres: Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507-297-007.
2: Bizimle çalışmak ister misiniz? Favori Tekstil'de çalıştırılmak üzere bay bayan makinacılar ve yetiştirilmek üzere çalışma arkadaşları arıyoruz. Firmamızda servis, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. Adres: Çetinkaya Mahallesi, Samsun Sinop Yolu üzeri numara 8, Bafra. Detaylı bilgi için 0362-532-099, 0362-532-099.
3: Bafra Pideco yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Sertkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pideco. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Moda 102.5. 102.5.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yankı Düğün Salonu. Yankı Düğün Salonu. Yenilenen yüzümüz ve profesyonel ekibimizle hizmetinizdeyiz. Yankı Düğün Salonu. Adres 5 yol mevki. Erdinç Ataman. İrtibat 0535 821 26 16.
2: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen. 0545 575 67 19 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
3: Bafra Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli üyeleri, kıymetli yol arkadaşlarım, 10 yıllık başkanlık tecrübemizle Bafra'mızın ticari geleceğini yine ortak akılla inşa etmek için yola çıkıyoruz. Karma OSB'den Sera OSB'ye kazandırdığımız yatırımları, esnafımız ve sanayicimizle kurduğumuz güçlü bağları aynı inançla daha da ileriye taşımaya hazırız. Güçlü bir Bafra, üreten bir ekonomi ve her zaman yanınızda daima ulaşılabilir bir yönetim için 17 Ekim Cumartesi günü kırmızı listelerde buluşuyoruz.
4: Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Moda.

0: Haceroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İstanbul'da son yağış rekoru ardından Anadolu yakası için alarm verildi ve yeni yağışlı sistem cuma gecesi bekleniyor. Okullar yarın tatil edildi. Vatandaşlara dışarı çıkmama ve su baskınlarına dikkat etmeleri çağrısı yapıldı. İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye ulaştı. Yetkililer, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyararak olumsuz hava şartlarının devam edeceğini belirtti. İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda kriptolu program üzerinden uluslararası uyuşturucu sevkiyatı yapan 47 sözde baron yakalandı. Bu kişiler suçu gizlemek için ihtiyaç sahiplerine yardım ederek sosyal faaliyetlerde bulundu. Güller ve Günahlar dizisindeki Cemre Baysel ile Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu'nun aşk yaşadığı iddiaları gündeme geldi. Topçu'nun annesinin Baysel'i takip etmesi dikkat çekerken çiftten açıklama yapılmadı. Ticaret Bakanlığı, konut satışları dışındaki taksitli mal ve hizmet satışlarında taksit sürelerini belirleme ve ek sınırlamalar getirme yetkisi aldı. Bakanlık kararlarını internet sitesinde ilan edecek ve üst meslek kuruluşlarına bildirecek.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Şampiyonlar Ligi'nde toplam 45 golün atıldığı gecede Fenerbahçe deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 yenildi. Real Madrid ise Roma karşısında son dakikalarda geri döndü. Trendyol Süper Lig 8. haftasında Trabzonspor Beşiktaş maçını hakem Cihan Aydın yönetecek. Yardımcılıklarını Bersan Duran ve Mustafa Savranlar yapacak. Mehmet Türkmen ise 4. hakem olacak. Arda Turan, Shakhtar Donetsk teknik direktörü olarak sahada daha çok kalarak kendini geliştirmeyi ve milli takımdan gelen tekliflere ikna olmadığını açıkladı.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 42 kuruştan, gram altınsa 6608 lira 66 kuruştan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu raporuna göre Batı Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu havayla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışları etkili olacak. Zonguldak ve Düzce çevrelerinde yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli, hatta aşırı olabileceği öngörülüyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise bu akşamdan itibaren Doğu Karadeniz iç kesimleriyle Samsun, Tokat, Amasya ve Çorum çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yarın Tokat, Gümüşhane ve Bayburt'ta yer yer kuvvetli olması beklenirken Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar esecek. Samsun'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Ordu'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Sinop'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 19 dereceye ulaşacak. Amasya'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 18 derece olacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Yoksa siz hala halılarınızı eski usulle mi yıkayanlardansınız? Bu zahmete katlanmayın. Titiz Halı Yıkama Fabrikası, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla halı yıkamada liderliği kimseye kaptırmıyor. Evinizden, iş yerinizden alınan halılarınız son sistem makinalarda yıkanıp, hijyenik bir ortamda kurutulup, ambalajlanıp en kısa sürede adresinize teslim edilir. Halıdır kirlenir, Titiz Halı Yıkama'da temizlenir. Titiz Halı Yıkama, Mevlana Mahallesi, Yeşeren Sokak, numara 2 Bafra'da. İletişim 0362 537 0598 537-0598.
8: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.
9: Radyo Moda.

0: Burası Radyo Moda.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Umran Oto Ekspertiz Bafra'da. Sanayi sitesi girişi Tofaş Kavşağı'nda hizmetinizde.
3: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
1: Reklamları dinlediniz.

0: sana ağladım.
1: Halkın Radyosu, Halkın Sesi.
2: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Elektrik işi şakaya gelmez. Elektrikte güvenin adresi Akkul Elektrik. Elektrik tesisatı, arıza, bakım ve onarım işlerinizde profesyonel çözümler, kaliteli işçilik. Elektrikle ilgili neye ihtiyacınız varsa doğru adres belli. Akkul Elektrik, 7/24 hizmetinizde. İşin ehli, güvenin adresi. Adres, Gazi Paşa Mahallesi Türk Ocağı Caddesi, numara 9 Taksim A, Bafra. İletişim, 0537-497-8928. 0537-497-8928.
2: Bafra Pide Co. yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Serçkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pide Co. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
3: Şimdi Saka mobil uygulamaya özel yeni abonelerin ilk 10 siparişinin her biri 130 lira. Türkiye'nin değerli suyu Saka. Şimdi bak içecek dünyasından siparişleriniz için telefon 0362 542 77 77. 542 77 77. Türkiye'nin değerli suyu Saka. Saka saka saka su.
0: Bitmeyecek bir dostluk bu. Reklamları dinlediniz.

ah gönlüm, ondan sana hayır yok. Yüreğimde derdim çok. Değer mi bir kitapsız uğruna? Değer mi bir

0: Şimdi reklamlar.
1: Çetin Kaya Düğün Sarayı. Yenilenen yüzümüz ve yepyeni konseptimizle siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Çetin Kaya Düğün Sarayı. Hayallerinizin gerçeğe dönüştüğü adres. Bafra Alaçam yolu üzerinde hizmetinizdeyiz. İrtibat 0533 511 40 39.
2: Bafra Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli üyeleri, kıymetli yol arkadaşlarım, 10 yıllık başkanlık tecrübemizle Bafra'mızın ticari geleceğini yine ortak akılla inşa etmek için yola çıkıyoruz. Karma OSB'den Sera OSB'ye kazandırdığımız yatırımları, esnafımız ve sanayicimizle kurduğumuz güçlü bağları aynı inançla daha da ileriye taşımaya hazırız. Güçlü bir Bafra, üreten bir ekonomi ve her zaman yanınızda daima ulaşılabilir bir yönetim için 17 Ekim Cumartesi günü kırmızı listelerde buluşuyoruz.
3: Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İstanbul'da şiddetli sağanak nedeniyle birçok bölgede sel ve su baskınları yaşandı. 3 kişi hayatını kaybetti. 2727 kişi tahliye edildi. Eğitim bir gün daha ara verildi. Kurtarma çalışmaları ve önlemler sürüyor. İstanbul Valiliği, yoğun yağış nedeniyle 15 Ekim 2026'da yüz yüze eğitime bir gün ara verdi. Bazı kamu çalışanları idari izinli sayılacak, motosiklet ve iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı yasaklandı. Ticaret Bakanlığı, konut satışları dışındaki taksitli mal ve hizmetlerde taksit sürelerini ve ek sınırlamaları belirleme yetkisi aldı. Yönetmelik değişikliği resmi gazetede yayımlandı ve kararlar ilan edilecek. Başakşehir'de Mikel Kofi Şubesi, 5000 kişilik kız öğrenci yurdunun karşısında olduğunu vurgulayarak yeni piyasa mekanı diye tanıttı. Reklam tepkilere neden olunca şube mühürlendi ve franchise ilişkisi kesildi. Bursa'da şüpheli Hakan Ç., annesi Hatice Ç.'yi bıçakla rehin aldı. Polis ikna edemeyince özel harekat ekipleri evin kapısını kırıp kadınla iletişim kurarak kurtardı. Hakan Ç. gözaltına alındı.
0: Gıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Şampiyonlar Ligi'nde toplam 45 golün atıldığı gecede Fenerbahçe deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 yenildi. Real Madrid ise Roma karşısında son dakikalarda geri döndü. Trendyol Süper Lig 8. haftasında Trabzonspor Beşiktaş maçını hakem Cihan Aydın yönetecek. Yardımcılıklarını Bersan Duran ve Mustafa Savranlar yapacak. Mehmet Türkmen ise 4. hakem olacak. Arda Turan, Shakhtar Donetsk teknik direktör olarak sahada daha çok kalarak kendini geliştirmeyi ve milli takımdan gelen tekliflere ikna olmadığını açıkladı.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 42 kuruştan, gram altın ise 6610 lira 79 kuruştan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, özellikle Zonguldak ve Düzce çevrelerinde kuvvetli, kıyı kesimlerde ise çok kuvvetli ve şiddetli, yer yer aşırı yoğunlukta gerçekleşecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise bu akşam ve gece iç kesimlerde, yarınsa bölge genelinde sağanak yağışlar beklenirken Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde özellikle yarın öğleden sonra yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Yarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar esecek. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 18 derece olurken orta şiddette yağmur bekleniyor. Ordu'da yarın en yüksek sıcaklık 19 derece, hafif yağmur etkili olacak. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklık 17 derece ve hafif yağmur var. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 16 derece olup orta şiddette yağmur görülecek. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. Bizi dinlemeye devam edin.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar.
6: Bizimle çalışmak ister misiniz? Favori Tekstil'de çalıştırılmak üzere bay bayan makinacılar ve yetiştirilmek üzere çalışma arkadaşları arıyoruz. Firmamızda servis, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. Adres: Çetinkaya Mahallesi, Samsun Sinop Yolu üzeri numara 8 Bafra. Detaylı bilgi için 0362 532 çift 099 0362 532 çift 099.
7: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
5: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 yol mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
0: Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran, ateşten gelen lezzet.
2: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
3: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
4: 102.5 Burası Radyo Mota. Radyo Mota.

Bir daha beni arama, sorma, unut gitsin, her şey burada bitsin diye yazmışsın. Sonra her şeyini alıp kaybolmuşsun. Ama

sesin. Bir çay koy gelirim. Cebimde son nefesin.

0: Bitti reklamlar.
1: Taşan kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
2: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres: Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507 297 0007.
3: Bafra Pide Co. yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Serçkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pide Co. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yankı Düğün Salonu. Yankı Düğün Salonu. Yenilenen yüzümüz ve profesyonel ekibimizle hizmetinizdeyiz. Yankı Düğün Salonu. Adres 5 yol mevki. Erdinç Ataman. İrtibat 0535 821 26 16.
2: Dededen toruna Reşat Altını Değerinde Güven. Usta traktör, masa

0: güçlü servis. Kalitenin ve son teknolojinin adresi Usta Traktör. Detaylı bilgi ve iletişim 0543 487 55 55. Usta Traktör. Gücünüze güç, emeğinize değer katar.
1: Buffer Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli üyeleri, kıymetli yol arkadaşlarım, 10 yıllık başkanlık tecrübemizle Buffer'ımızın ticari geleceğini yine ortak akılla inşa etmek için yola çıkıyoruz. Karma OSB'den Sera OSB'ye kazandırdığımız yatırımları, esnafımız ve sanayicimizle kurduğumuz güçlü bağları aynı inançla daha da ileriye taşımaya hazırız. Güçlü bir Buffer, üreten bir ekonomi ve her zaman yanınızda daima ulaşılabilir bir yönetim için 17 Ekim Cumartesi günü kırmızı listelerde buluşuyoruz.
2: Buffer Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Umran Oto Ekspertiz Buffer'da. Sanayi sitesi girişi Tofaş Kavşağı'nda hizmetinizde.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Kayseroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Ekrem İmamoğlu, İBB davasının ikinci gününde savunmasına devam ediyor ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun tanık olarak dinlenmesini talep ediyor. İddianamede geniş suçlamalar bulunuyor. İmamoğlu, adil yargılanma vurgusu yapıyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028'de yapılmasının büyük oranda netleştiğini belirtti. Erdoğan son kez aday olacak. Öcalan'ın hükümlü statüsünde değişiklik yok, diyalog süreci terörün tasfiyesine odaklanıyor. Sapanca ilçesinde sağanak yağış sonrası Yanık Deresi üzerindeki köprü çökme tehlikesi yaşadı. Belediye ve güvenlik ekipleri hızlıca müdahale ederek köprüyü araç ve yaya trafiğine kapattı, inceleme başlattı. HGS ödeme sistemi değişti. Artık kaçak geçiş borçları sadece araç ruhsat sahipleri tarafından e-devlet üzerinden ödenebilecek. Başkasının plakası üzerinden ödeme devri kapandı. Ödemeler yalnızca web tarayıcısından yapılacak. Sarıyer'de etkili olan sağanak sonrası dağdan gelen sel suları bir evin çatısını basarak aşağı aktı ve bu anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Yağışın oluşturduğu hasar görüntülere yansıdı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor Beşiktaş maçının hakemi Cihan Aydın olurken yardımcıları Bersan Duran ve Mustafa Savranlar olarak belirlendi. Graeme Souness, Barcelona'nın 2 yıllık sözleşme teklifini 3 yıl istediği için reddetti, Sampdoria'yı seçti, futbolculuk sonrası Galatasaray'da Türkiye Kupası kazandı. Arda Turan, Shakhtar Donetsk teknik direktörü olarak kalacağını belirterek A milli takım iddialarına değindi, sahada kalarak kendini geliştirmek istediğini vurguladı.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 42 kuruştan, gram altınsa 6600

0: 604 lira 46 kuruştan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, özellikle Zonguldak ve Düzce çevrelerinde kuvvetli, kıyı kesimlerde ise çok kuvvetli ve şiddetli, yer yer aşırı yoğunlukta gerçekleşecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise bu akşam ve gece iç kesimlerde, yarınsa bölge genelinde sağanak yağışlar beklenirken Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde özellikle yarın öğleden sonra yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Yarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar esecek. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 18 derece olurken orta şiddette yağmur bekleniyor. Ordu'da yarın en yüksek sıcaklık 19 derece, hafif yağmur etkili olacak. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklık 17 derece ve hafif yağmur var. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 16 derece olup orta şiddette yağmur görülecek. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. Bizi dinlemeye devam edin.
2: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
3: Şimdi reklamlar.
4: Elektrik işi şakaya gelmez. Elektrikte güvenin adresi Akkul Elektrik. Elektrik tesisatı, arıza, bakım ve onarım işlerinizde profesyonel çözümler, kaliteli işçilik. Elektrikle ilgili neye ihtiyacınız varsa doğru adres belli. Akkul Elektrik, 7/24 hizmetinizde. İşin ehli, güvenin adresi. Adres, Gazi Paşa Mahallesi Türk Ocağı Caddesi, numara 9 Taksim A, Bafra. İletişim, 0537-497-8928. 0537-497-8928.
2: Şimdi Saka Mobil uygulamaya özel yeni abonelerin ilk 10 siparişinin her biri 130 lira. Türkiye'nin değerli suyu Saka. Şimdi bak içecek dünyasından siparişleriniz için telefon 0362 542 77 77. 542 77 77. Türkiye'nin değerli suyu Saka.

0: hala halılarınızı eski usulde mi yıkayanlardansınız? Bu zahmete katlanmayın. Titiz Halı Yıkama Fabrikası, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla halı yıkamada liderliği kimseye kaptırmıyor. Evinizden, iş yerinizden alınan halılarınız son sistem makinalarda yıkanıp, hijyenik bir ortamda kurutulup, ambalajlanıp en kısa sürede adresinize teslim edilir. Halıdır kirlenir, Titiz Halı Yıkama'da temizlenir. Titiz Halı Yıkama, Mevlana Mahallesi, Yeşeren Sokak, numara 2 Bafra'da. İletişim 0362 537 0598 537 0598.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bu gece gözlerinde üşüdüm. Dönünce sarhoşluğuyla kutup rüzgarlarına daldım. Kapına mayıslar getirdim bu gece. Gülüşünü bahane gösterdim bütün sevinçlerime. Ve biraz da gözlerine sığındım.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
2: Bizimle çalışmak ister misiniz? Favori tekstilde çalıştırılmak üzere bay bayan makinacılar ve yetiştirilmek üzere çalışma arkadaşları arıyoruz. Firmamızda servis, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. Adres: Çetinkaya Mahallesi, Samsun Sinop yolu üzeri numara 8 Bafra. Detaylı bilgi için 0362 532 çift 099 0362 532 çift 099.
3: Bafra Pide Co. yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Sertkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pide Co. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
4: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çetinkaya Düğün Sarayı. Yenilenen yüzümüz ve yepyeni konseptimizle siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Çetinkaya Düğün Sarayı. Hayallerinizin gerçeğe dönüştüğü adres. Bafra Alaçam yolu üzerinde hizmetinizdeyiz. İrtibat 0533 511 40 39.
2: Bafra Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli üyeleri, kıymetli yol arkadaşlarım, 10 yıllık başkanlık tecrübemizle Bafra'mızın ticari geleceğini yine ortak akılla inşa etmek için yola çıkıyoruz. Karma OSB'den Sera OSB'ye kazandırdığımız yatırımları, esnafımız ve sanayicimizle kurduğumuz güçlü bağları aynı inançla daha da ileriye taşımaya hazırız. Güçlü bir Bafra, üreten bir ekonomi ve her zaman yanınızda daima ulaşılabilir bir yönetim için 17 Ekim Cumartesi günü kırmızı listelerde buluşuyoruz.
3: Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
4: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

İçime gömdüm hüzünlerimi. Pişmanlıklarım yok artık. Keşkelerim yok. Kapattım aşkın perdesini. Paslanmış bir kilit şimdi yüreğim. Asırlardır yaşayan bir köhne şehir. Kaybolmuşum aşkın dehlizlerinde. Kulaklarımda rezil gecelerin gürültüsü. Yazmakla bitmez bu şiir. Düşler kalbinden vurulur. Ne varsa aşka dair. Sevdalar, belalar, kırık dökük hayatlar. Ve bu şehir, bu şehir benden sorulur.

Acımaz bu hayat, acımaz bu hayat, aşkları vurulur. Bu kahır, bu zehir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 yol mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Umran Oto Ekspertiz, Bafra'da. Sanayi sitesi girişi Tofaş Kavşağı'nda hizmetinizde.
3: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar. Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran, ateşten gelen lezzet.
1: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507-297-007.
0: Bafra Pide Co. yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Serçkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pide Co. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
2: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Moda 102.5 102.5.
1: Ah dermansız ağlar içirdiğim tutuklu yüreğim. Yaşamaya bile kıyamadığım faili meçhul gençliğim. Söyleyin, emektar gözyaşlarım önce hanginize borcunu ödesin? Görmüşüm aslında yolumdaki pusuları. Elimde değildi, deli atan bu kalbim beni hep sarp yollarda gezdirdi. Soyundu defalarca, nihayet düş mezarlarına, yolcu aşklara. Serseri esmerlerde başım, tozu dumana katmışım. Dinsin artık rüzgarlarım, kapılarımı açacağım. Başlayacağım yeniden, başlangıçlar tükenmeden. Bırakmam yakasını bulursam aşkın, çekerim derinlerime, bitirmeden, bitmeden.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli üyeleri, kıymetli yol arkadaşlarım, 10 yıllık başkanlık tecrübemizle Bafra'mızın ticari geleceğini yine ortak akılla inşa etmek için yola çıkıyoruz. Karma OSB'den Sera OSB'ye kazandırdığımız yatırımları, esnafımız ve sanayicimizle kurduğumuz güçlü bağları aynı inançla daha da ileriye taşımaya hazırız. Güçlü bir Bafra, üreten bir ekonomi ve her zaman yanınızda daima ulaşılabilir bir yönetim için 17 Ekim Cumartesi günü kırmızı listelerde buluşuyoruz.
2: Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
0: Yankı Düğün Salonu. Yankı Düğün Salonu. Yenilenen yüzümüz ve profesyonel ekibimizle hizmetinizdeyiz. Yankı Düğün Salonu. Adres: 5 Yol Mevki, Erdinç Ataman. İrtibat: 0535 821 26 16. Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda. Radyo Moda.

0: ben de unutamam geçse de yıllar. Seviyorum seni dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı, bir de beni sakın unutma.
1: Radyo Moda.

0: 5 Radyo Moda. Bu radyo çok moda.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şimdi Saka mobil uygulamaya özel yeni abonelerin ilk 10 siparişinin her biri 130 lira. Türkiye'nin değerli suyu Saka. Şimdi bak içecek dünyasından siparişleriniz için telefon 0362 542 77 77. 542 77 77. Türkiye'nin değerli suyu Saka. Saka saka saka su.
3: Bizimle çalışmak ister misiniz? Favori Tekstil'de çalıştırılmak üzere bay bayan makinacılar ve yetiştirilmek üzere çalışma arkadaşları arıyoruz. Firmamızda servis, yemek ve tüm sosyal haklar mevcuttur. Adres: Çetinkaya Mahallesi, Samsun Sinop Yolu üzeri numara 8 Bafra. Detaylı bilgi için 0362 532 çift 099 0362 532 çift 099.
4: Yoksa siz hala halılarınızı eski usulle mi yıkayanlardansınız? Bu zahmete katlanmayın. Titiz halı.

0: yıkama fabrikası, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla halı yıkamada liderliği kimseye kaptırmıyor. Evinizden, iş yerinizden alınan halılarınız son sistem makinalarda yıkanıp, hijyenik bir ortamda kurutulup, ambalajlanıp en kısa sürede adresinize teslim edilir. Halıdır kirlenir, Titiz Halı Yıkama'da temizlenir. Titiz Halı Yıkama, Mevlana Mahallesi, Yeşeren Sokak, numara 2 Bafra'da. İletişim 0362 537 0598 537 0598.
1: Elektrik işi şakaya gelmez. Elektrikte güvenin adresi Akkul Elektrik. Elektrik tesisatı, arıza, bakım ve onarım işlerinizde profesyonel çözümler, kaliteli işçilik. Elektrikle ilgili neye ihtiyacınız varsa doğru adres belli. Akkul Elektrik, 7/24 hizmetinizde. İşin ehli, güvenin adresi. Adres, Gazi Paşa Mahallesi Türk Ocağı Caddesi, numara 9 Taksim A, Bafra. İletişim 0537 497 8928. 0537 497 8928.
2: Reklamları dinlediniz.

Ne güzel şey seni seviyorum demek. Sevdiğini söyleyebilmek ne güzel. Her baharda, gece gündüz, her saniye. Seni seviyorum, seni seviyorum, seviyorum seni diyebilmek ne güzel.

daha bir güzelleştim son günlerde. Gözlerimin içi parlıyor. Kabıma sığdıramıyorum aşkı. Gülmek geliyor içimden. Sokaklarda koşar adım yürümek. Tanıdık tanımadık herkese selam vermek.

0: senin sevdiğin gibi topluyorum saçlarımı. Siyah kazağımı daha çok yakıştırıyorum kendime. Ve daha çok seviyorum limonlu çayı. Senin sevdiğin her şeyi seviyorum. Türkülerini memleketinin, feneri, kara kartalı senin için. Davamızı ve şiiri sen de seviyorum. Seni seviyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum.
1: Yaşamaksa seni sevmek. Ben hiç ölmedim. Seni seviyorum.

0: bu şerefsiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
3: Dededen toruna Reşat altını değerinde güven. Usta traktör,

0: Ünlü Servis. Kalitenin ve son teknolojinin adresi Usta Traktör. Detaylı bilgi ve iletişim 0543 487 55 55. Usta Traktör. Gücünüze güç, emeğinize değer katar.
1: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
2: Reklamları dinlediniz.

ister fırtınalar kopsun. Yüreğimin her köşesi paramparça olsun isterse. Ben de unuturum. Ben de unuturum senin gibi.

Hadi reklamlar. Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşayın.

0: Yaşamak için tercihiniz Vaysamet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040. Vaysamet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
1: Bafra Pideco yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Sertkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pideco. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
2: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
3: Reklamları dinlediniz.

Bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek. Bilsem ki gözyaşım hiç dinmeyecek. Utanmam, yenilmem mutsuzluğuma. Şimdi sensiz cehennemde yaşlanacağım.

0: Şimdi reklamlar.
1: Buffer Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli üyeleri, kıymetli yol arkadaşlarım, 10 yıllık başkanlık tecrübemizle Buffer'ımızın ticari geleceğini yine ortak akılla inşa etmek için yola çıkıyoruz. Karma OSB'den Sera OSB'ye kazandırdığımız yatırımları, esnafımız ve sanayicimizle kurduğumuz güçlü bağları aynı inançla daha da ileriye taşımaya hazırız. Güçlü bir Buffer, üreten bir ekonomi ve her zaman yanınızda daima ulaşılabilir bir yönetim için 17 Ekim Cumartesi günü kırmızı listelerde buluşuyoruz.
2: Buffer Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Umran Oto Ekspertiz Buffer'da. Sanayi sitesi girişi Tofaş Kavşağı'nda hizmetinizde.
0: Reklamları dinlediniz.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

Bebegül, seviyorsan harbi seveceksin. Sevmiyorsan gözlerime bakıp da delikanlıca söyleyeceksin. Gururla oynanmaz.

Evet, saygıdeğer kıymetli dostlarım. Bu kez de sizlere Boğaz'ın incisi Tarabya Moni Restoran'dan sesleniyorum. Lokalimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programa başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

bu şarkı sevmeyi bilenler için. Bu şarkı terk edip gidenler için. Yıllarca bekleyip boşu boşuna karşılık görmeden sevenler için. Ellerin olup da gidenler için. Karşılık görmeden sevenler için.